0: tıktık daha kan, ho ho baran. Haiz fıda, bu da yaran. Ve kucaran, ta ve haran, daha kabaran.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 88.7